0: Mutluluk.
1: Merhaba Allah'ın sabırı.
0: Merhaba.
2: Go ahead for 6291, East 97 out here in Zona.
0: 10497.